8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Lange, ne? Ja.

0: vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai,
2: vai.
0: Mezarı deşelim az, ne olacak enginin halı,
1: vay. Vay, ne olacak bu enginin halı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasını almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Zor Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Oğuz'am, Türkmen'im, Bayatlardan Türkmen'im, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudara ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam.
1: Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Deyrizor Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deyrizor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deyrizor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deyrizor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deyrizor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyip benzersiz şiirler, hikayeler, romanlar ve oyunlar yazarak bizi besleyip geliştiren, dünyaya bakarken içimizde yeni pencereler açtıran edebiyatçılarımızı ve eserlerini sizlerle paylaşmak için hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı yeni bir program kuşağıyla karşınızdayız.
1: Programlarımızda belki tanıma, okuma fırsatı bulamadığınız sanatçılarla tanışıp hayat hikayelerine, eserlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte.

0: Bugün sizlere tanıtacağımız şairimiz ilk şiirlerinden başlayarak döneminin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmış, kendi sesini bulabilmiş şairlerimizden olan Cahit Sıtkı Tarancı.
1: Diyarbakır'ın eski ailelerinden Pirinççizadelere mensup pirinç tüccarı Bekir Bey ile Arife Hanım'ın oğludur. Cami-i Kebir Mahallesi'nde 1973'te Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne dönüştürülen evde 4 Ekim 1910 yılında doğdu. Bu evin Tarancı'nın anılarında önemli bir yeri vardır.

0: Şiiri sözcüklerle güzel şekiller kurmak sanatı olarak tarif eden Cahit Sıtkı, öğrenimine Diyarbakır'da başladı. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gönderildi. 4 yıl St. Joseph Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra sınavla Galatasaray Lisesi'nin 9. sınıfına geçti. Burada ölene kadar dost kalacağı Ziya Osman Sabah'la tanıştı.
1: 1931'de Galatasaray Lisesi'ni bitirince babasının arzusu üzerine Mülkiye Mektebi'ne girdi. 4 yıl sonra bitiremeden ayrıldı, Yüksek Ticaret Okulu'na yazıldı. Bu sırada açılan bir sınavı kazanarak Sümerbank'ta memur olarak işe başladı. Bir yıl kadar memurluk yaptıktan sonra öğrenimini Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmek üzere Paris'e gitti. 1940 yılında Fransa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Paris'ten ayrılarak Lyon'a, daha sonra Cenevre'ye geçti. İsviçre'de kısa bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

0: Bir süre Diyarbakır'da kalan Tarancı, 1941 yılında başladığı askerliğinden Ankara, Burhaniye ve Ilıca'da görev yaptıktan sonra 1943'te terhis oldu. 1944'ün son aylarında Ankara'ya gidip çevirmen olarak Anadolu Ajansı'na girdi. Burada Orhan Veli, Ahmet Muhip, Şahap Sıtkı, Melih Cevdet, Baki Suha, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf, Cevdet Kudret, Sabahattin Eyüboğlu gibi şair ve yazarlar çevresinde bulundu.
1: Anadolu Ajansı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlik yaparak kazandı hayatını. 2 yıl süren hastalığı sonunda tedavi için götürüldüğü Viyana'da 12 Ekim 1956'da veda etti. Yeter ki gün eksilmesin penceremden mısralarını yazdığı ve çok sevdiği dünyaya.

ne doğan güne hüküm geçer, ne halden anlayan bulunur. Aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden.

0: Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası gibi şiir kitapları hemen hepimize çok tanıdık gelen Cahit Sıtkı Tarancı, edebiyat dünyasına ilk adım attığı günlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek'ten çok etkilenir. Fransız şairlerinden Baudelaire ve Verlaine ise hep severek okuduğu şairlerdir. Cahit Sıtkı Tarancı hayatını Baudelaire okuduktan evvel, Baudelaire okuduktan sonra diye iki döneme ayırdığından söz eder kendisiyle yapılan bir görüşmede.
1: Bu sabah hava berrak, bu sabah her şey billurdan gibi mısralarında olduğu üzere yalnızca şiirle baş başa olduğu anlarda kendini mesut sayan insanlardandır Cahit Sıtkı.

0: Şairimiz sanatının her döneminde içten ve Türkçenin imkanlarını kullanmada başarılı şiirleriyle kendisinden sonra yetişen kuşaklara yeni anlatım ufukları açtı. Hayata giden yolları, yaşamanın güzelliğini gösterdi.
1: Zaman zaman da çok hüzünlü gibi görünen şiirleriyle hayatın tadını çıkarmaya çağırır bizi tarancı. El sırtında böyle zarif duramaz, ısmarlamadır elbisem, pardösüm. Her ayağa göre değil kunduram. Bu kravat ben bağladıkça güzeldir. Bu şapkayı kimse böyle giyemez.

35 Yaş adlı şiiriyle ünlendi. Türkçeyi bütün güzelliği ve anlatım gücüyle şiirine geçirdi. Şiirlerinde çoğunlukla yaşama sevinci, yalnızlık ve ölüm temalarını duyarlı bir biçimde işledi. Şiirleri Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası adlı kitaplarında toplandı. Yazdığı hikayelerde her şeye rağmen hayatın yaşanmaya değer olduğunu anlattı. Özellikle Ziya Osman Sabah'a ve kendi ailesine yazdıkları Ziya'ya Mektuplar, Evime ve Nihal'e Mektuplar adlarıyla yayımlandı. Makaleleri ve denemelerinin yanı sıra Peyami Safa Hayatı ve Eserleri adlı bir incelemesi, ayrıca Fransa'da Müstakil Resim adını taşıyan bir çevirisi vardır.

Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meğer şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. De dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin ölüm herkesin başında? Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Baykonur Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konya'dan Suriye'ye çeyiz yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Merih Vakfı, Suriye'de evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftler için yaklaşık 80 milyon lira değerinde çeyiz yardımını yola çıkardı. Konya'da düzenlenen programın ardından yardım araçları dualarla uğurlandı. Vakıf, hazırlanan çeyiz malzemelerinin Suriye'deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılacağını açıkladı.

Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a karşı güç kullanabileceklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldum, döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

aşkın bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divaneni. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Niye alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum?

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alangu, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı.

0: çıktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
1: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
0: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğraflarıyla süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
1: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
0: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sireni çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
1: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.

0: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi hademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi hademenin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı, topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "Balonum, özledim seni," der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?"

0: dedi kız. Evet dedi Pascal. Çok akıllıdır benim balonum. Nasıl yani dedi kız. Pascal elini balona uzattı. Balonum ver ipini bana dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
1: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam, köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım, bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara, oğlu ölmüş ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu, bir avuç dalı yok açım açım.

0: kazandı su kaynar, boşu boşuna bir avuç yanım yok atın aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alal kar olsa. Yoksulun halını çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun başkasın bu mezar olacak. 4
1: FM 97.8
2: FM'de.
1: Kalınız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir bu eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım.

Cırık Cırıklılar, Rakka İyaleti, Selmanlı Kebir Kazası, Bozok Sancağı, Anamur Kazası, İçel Sancağı, Düşenbe Kazası, Alaye Sancağı, Adana Sancağı, Kars ve Maraş Alaye Sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü kazası, Bozok Sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka sancakları. Zülkadiriye kazası, Denizli. Balkan kazaları, Kütahya sancağı. Gümülcine, Yeniceyi Karasu kazaları, Paşa sancağı. Yörük cemaatinden, Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler, Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek sancakları, Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları, diğer Döyer cemaati Beydili aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydili aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler. Birecik kazası, Biretül Fırat sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana sancakları. Merzifon kazası, Amasya sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat kazaları, Sivas sancağı. Rumkale kazası, Rakka sancağı. Münbiç bölgesi, Halep sancağı. Türkmen cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hali kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler. Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke sancakları. Akhisar kazası, Saruhan sancağı. Sındırgı kazası, Karesi sancağı. İpsala, Malkara ve Keşan kazaları, Gelibolu sancağı. Kula kazası, Kütahya sancağı. Aydın kazası, Saruhan sancağı. Yeniil kazası, Sivas sancağı. Evreşe kazası, Gelibolu sancağı. Alaşehir kazası, Aydın sancağı. Kavak kazası, Canik sancağı. Güzelhisar, Manisa kazaları, Saruhan sancağı. Eşme kazası, Kütahya sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Beydili aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Hubyarlılar, Turgut kazası Konya sancağı.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehir, Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati, Beydili aşiret.

Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Karga kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden, Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları, Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati, ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları, Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati, Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'a sahip sancağı, Şam Havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı, Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında, Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

Gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yah bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, beni darda bıraktı. Bu kara yoksulluğu getti başıma kalktı. Gün olu benim kimin gama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata felek döndürü taxtı. Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki qazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabi, rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolcunən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatdan ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaş attı, gene gözüm yaş attı. Ben çoktandan ölmüştüm, beni Allah yaşattı. Yaşansa, ya bakta bak, yaşansa, yetimsi kan ağlaram, gözlerinden yaşansa. Biz kuş taşı tar olduk, gariblere yar olduk. Zalimin ne pekidi, hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip. Kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratı xasuza, güzel havası uza.
غربت الده ازساوز چون گلی اسوزا بالالار ایمچلری از یولونی پچلری بابا ننه بازلار قرداش یولو بچلری بین اوخی اوچی اتار بین اوخی بیلنه بیر سوز سله بیلمیانه بین اوخی آخر اوخی علمنن آخر اوخی یاردن فلک سینما وردلار آخر اوخی آخرتان ولاشتن آخرتان ظلم اتمرم چیمسیه قرخرم آخرتان

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

aileye horanta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

Yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara,

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bakım, özleme hasrete, göresedik derik bir.

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, Höllük mahallesi.

iliklerime çakma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ım hürlükte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi, hürlük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Alpman'ın seslendirdiği Ben Böyleyim şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Kol Düğmeleri şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Ama Neden

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

sekiz köşe kasketiyle, omzunda sakosuyla, hey hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam.

Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili alacağımadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: sürülü.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendi.

Kayığa binsen götürür, hey canım.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini Somun Var Müminler, Somun Var diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür, hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultanı olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan, yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba, somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan, bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba, fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin," der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer," der. Emir Sultan, Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt, Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii'yi yaptırır. Caminin ibadete açılışını

0: şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddin-i Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk, Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba, hem halkın bu isteğini kırmamak hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti, terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremane mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyeti ile göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik Bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

0: Yurt FM No.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yo, çok güzel bir yemek daveti aldım. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirik mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
2: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
2: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
2: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım.
2: Hoş geldiniz Facirhanem'e.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
2: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir aykozum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
2: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları.
0: Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
2: Afiyet olsun yarasın.
0: Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
2: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
0: Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı?

0: Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen Bicirik. Haydi Bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
0: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sesini. Al bakalım kel olan balık kokusundan kurtar bizi amanlı. Ver bakalım Bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
0: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam bu iş tamamdır.
0: Bunun üstesinden de geldim be kel oğlan. Bicirik, ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
2: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Bicirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gideceksin?
3: Şey yapamayacağız.
4: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Balkan Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

92.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti, terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesi

Hizmeti'nin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Eyaleti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyeti ile göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarakt cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Deniz ve Mehtap şarkısı.

Deniz ve Mehtap, sordular seni neredesin? Nasıl derim terk ettin? Bırak

0: aşkım.
1: Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi Gel Benimle Ol şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Olmaz Olmaz Bu İş Olmaz şarkısı.

0: 나는 사치마 구리소나마
1: Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Hayır şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Aşkın Kanunu şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saat

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik Bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

İhtişam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Suriye'de göz sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremane mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarakt cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım.

0: Bilgiler Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Anay. Bir güzelden ötürü, ey canım.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir.
1: Bil bakalım.

0: Sesler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Hırsız bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

İhtişam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana, minibüse yerleştirilen el yapımı

ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti, terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının

Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadele

Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik Bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp.
1: Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2. Nasreddin Hoca'dan fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara, "Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım." demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine, "Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun." demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar, "Allah'ım çok şükür." demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. "Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu? Deli misin?" Nasreddin Hoca şöyle cevap vermiş. "Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu."

항상 열린 내 마음의 뜬 비니 만물의 그 삶을 하다 이 죽음에

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

İhtişam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Suriye'de göz sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyeti ile göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu haftada merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi, çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar.
tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeğim bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordur. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum.

Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk ise olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhlı bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış.

0: manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer de infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi bir tek mermi. Çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göğüs göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der: "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. "Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla." Ve o gün bugündür dostlar, Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

0: Çok kırgınsın bana.
1: Sadece özlüyorum.
2: Hiç gelmeyecek mi?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti, terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti

istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Suriye'de göz sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve gelecek

belirterek terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik Bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan...

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım

Cırık Cırıklılar, Rakka İyaleti, Selmanlı Kebir Kazası, Bozok Sancağı, Anamur Kazası, İçel Sancağı, Düşenbe Kazası, Alaye Sancağı, Adana Sancağı, Kars ve Maraş Alaye Sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü kazası Bozok Sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka sancakları. Zülkaderiye kazası Denizli. Balkan kazaları Kütahya sancağı. Gümülcine, Yenice'yi Karasu kazaları Paşa sancağı. Yörük cemaatinden Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler, Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek sancakları, Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları, diğer Döyer cemaati Beydili aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydili aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler. Birecik kazası Biretül Fırat sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana sancakları. Merzifon kazası Amasya sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat kazaları Sivas sancağı. Rumkale kazası Rakka sancağı, Münbiç bölgesi Halep sancağı. Türkmen cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hali kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler. Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke sancakları. Akhisar kazası Saruhan sancağı. Sındırgı kazası Karesi sancağı. İpsala, Malkara ve Keşan kazaları Gelibolu sancağı. Kula kazası Kütahya sancağı. Aydın kazası Saruhan sancağı. Yeniil kazası Sivas sancağı. Evreşe kazası Gelibolu sancağı. Alaşehir kazası Aydın sancağı. Kavak kazası Canik sancağı. Güzelhisar, Manisa kazaları Saruhan sancağı. Eşme kazası Kütahya sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Beydili aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Hubyarlılar, Turgut kazası Konya sancağı.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehir, Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir. Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Karga kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları. Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati, ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati, Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'a sahip sancağı, Şam havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı, Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

kitchen. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek

Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sağlığı için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

İzmirli milli sporcu dünyaya adını duyurdu, altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, World Challenge Cup'ta sergilediği başarılı performansla altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Altan Doğan'ın elde ettiği bu önemli derece, Türk jimnastiği adına dikkat çeken başarılar.

Milli güreşçilerden 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İtalya Çin ise bronz madalya kazandı.

Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya. Milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Çok Yoğurtçuoğlu'ndan altın madalya. Milli sporcumuz Doruk Yoğurtçuoğlu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Tulya Kese birden gümüş madalya. Milli sporcumuz Tulya Kesebir İspanya'da düzenlenen 17 yaş altı modern pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt finalde Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

sporculardan 9 madalya. Polonya'da düzenlenen 2026 Virtus Avrupa Yaz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Şampiyonasında kadınlar 58 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İlayda Ertuğrul koparmada bronz, silkme ve toplamda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Yurt FM.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyetiyle göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarak ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: duman çökmüş Kızıldağın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidine ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağına.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar delikanlı, herkes kadar buralı ve herkes kadar

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

dişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti terörsüz bölge yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bildiride ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken Gazze, Suriye, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Dış politikada diyalog, bölgesel istikrar ve kalıcı barış çağrısı yinelendi.

Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'nin refah ve istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Fidan, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve geleceğin bulunduğunu belirterek, terörle mücadele, güvenlik, ekonomi ve yeniden imar alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede barışın tesisi için diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, terör ve yasa dışı silahlı unsurlardan arındırılmış Birleşik bir Suriye'nin ortak sınırların güvenliği için en güçlü güvence olduğunu söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan demiryolu projesinin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını da kınayan Şeybani, uluslararası topluma Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verme çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara İngiliz güvenlik danışmanını kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı başkent Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Taraflar Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkenti Şam'da meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri bölgede alarma geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da saldırıyı kınayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğe yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirtti.

için işbirliği. Suriye Sağlık Bakanı Musab Elali, Uluslararası Elbasar Vakfı heyeti ile göz hastalıkları alanındaki işbirliği ve katarak cerrahisi kampanyalarını görüştü. Toplantıda 2026 yılı içinde düzenlenen 8 sağlık kampanyasında 3340 katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği belirtilirken, yıl sonuna kadar 4 yeni kampanyanın daha hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Taraflar göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk Halk Müziği'nde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.